0: Sinerji Gece.
1: Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelme.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam. Şarkılardan, fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 5 Ekim 2026 Pazartesi sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Sıcak gelişmeleri aktarmaya başlayacağız değerli dinleyenler. Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler deniliyor. Dün akşam saatlerinde Adana Saimbeyli'de 4.8

8 ve 4.9 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Bu depremlerin hemen ardından Osmaniye'de ise 5.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Diğer yandan Adana Saimbeyli'de saat 19'da 4.4 ve saat 20.28'de 4.3 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. Bu depremler sonrası İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi olumsuz bir durum bulunmadığını belirtti. Detayları biraz sonra sizlere aktaracağız. Yine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye ve Adana'da meydana gelen depremler sonrası açıklamalarda bulundu. AK Parti Adana Milletvekili kendisi, Çelik, Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bütün kurumlarımız anında organize olacak bir model geliştirdiler. Tüm kurumlarımız hemen sahaya iniyorlar. Tek bir vatandaşımız dahi sahipsiz bırakmıyorlar ifadelerini kullanmış, detaylara yer verilmiş. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika'nın Tahran yönetimine yeni bir teklif ilettiğini iddia etti. İran'ın Katar arabuluculuğunda Amerika'ya yaptığı teklife ilişkin değerlendirmelerde bulundu Kalibaf. İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı açılmayacak diye konuştu. Amerikan basını Başkan Donald Trump'ın kabine üyeleriyle toplantısında İran Savaşı'nın büyük olasılıkla yeniden başlayacağı tarihi açıklayacağını öne sürmüş, detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler.

eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma yürütülebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin istedi. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teftiş kurulunu görevlendirildi. Kurul eski SPK Başkanı Gönül hakkında inceleme yapacak deniliyor değerli dinleyenler. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. Gündoğdu'nun avukatları tarafından bir açıklama yapıldı. Gündoğdu soruşturma kapsamında tutuklanmıştı değerli dinleyenler. Soma faciasında hayatını kaybeden 5 işçi son yolculuklarına uğurlandı. Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan maden işletmesinde hafta sonu meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetmişti. İşçilerden Kerim Ören, Kırkağaç ilçesinde, Halit Ersay ise Denizli'de son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu deniliyor. Allah'tan rahmet diliyoruz. Maden ocağındaki göçüğün ardından 9 gözaltı var. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte ise bir işçi hayatını kaybetmişti. İkisi ağır 12 işçi yaralanmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında maden sahasında sorumlu 9 şüpheli gözaltına alındı deniliyor. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Evet, haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Gündoğdu 40 milyon TL'lik para transferiyle ilgili ödemenin aldığı iki konut için yapıldığını, paranın kaynağının kendi birikimleri olduğunu savunmuş, detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. BDDK cep telefonu alımlarında tüketici kredisi, vade sınırlarını ve kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını yeniden belirledi deniliyor. Kredi kartlarında asgari ödeme tutarının belirlenmesinde dikkate alınan 50 bin liralık limit tutarı arttırıldı. Kredi kartlarında asgari tutar limiti 100 bin lira ve altında olanlar için dönem borcunun %20'si, 100 bin liranın üzerinde olanlar içinse dönem borcunun %40'ı olarak belirlendi deniliyor. Fon soruşturmasında 20 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi deniliyor. Zonguldak Kilimli'de Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltılar var. Greenpeace, Türkiye'nin İstanbul'daki 5 büyük market zincirinden aldığı limon örneklerinden dikkat çekici sonuçları kamuoyuyla paylaştığı bağımsız laboratuvarda incelenen 20 limon örneğinde toplam 144 pestisit tespit edildi. Ürün başına ortalama 7.2 farklı pestisit düştü. 4 örnekte yasal kalıntı limitinin aşıldığı, incelenen tüm ürünlerde ise birden fazla pestisit etken maddesine rastlandığı öne çıkmış raporda değerli dinleyenler.

0: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A1.

0: Efsane Siyeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
0: 0543 746 37 54
2: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil köprüden aşağı düştü. Feci kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş. Mardin merkezli 10 ilde internet ve sanal medya üzerinden dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik ekipler tarafından operasyon düzenlenen bahis ve sanal kumar operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 28'inin tutuklandığı belirtiliyor. Trafik kazaları yine programımızda sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Üzücü haberler bunlar. Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir kamyonla otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise yaralandı deniliyor.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
2: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Adana ve Osmaniye'de gün boyunca dün peş peşe depremler meydana geldi. Sayınbeyli'de 4.8 ve 4.9 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün akşam saat 19'da ise Sayınbeyli'de 4.4 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. AFAD ve yetkililer şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını belirtmişler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpların arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece gemi kazasında can kaybı 20'ye yükseldi deniliyor. Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen 4.8, 4.9 ve 5.2 büyüklüğündeki depremler bölgede büyük paniğe neden oldu. Yaşanan hareketliliğin ardından yerbilimci Profesör Doktor Naci Görür'den çok kritik bir değerlendirme geldi. Görür, sarsıntıların Doğu Anadolu fay üzerinde gerçekleştiğini belirterek depremler Adana'ya yaklaşıyor uyarısında bulunmuş. Adana'yı uyarmış, bölgeyi uyarmış Naci Görür, değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin bugünkü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısına iştirak edecek deniliyor. Max Verstappen, yağmur ve araçlardaki yazılım sorunları nedeniyle 1,5 saat gecikmeli başlayan Bahreyn Grand Prix'sini Antonelli ve Hamilton gibi sürücüleri geride bırakarak birinci oldu deniliyor. AFAD'dan Adana depremi sonrası ön değerlendirme raporu denilmiş Adana'nın Sahinbeyli ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ön değerlendirme raporunu yayımladı. Bölgede 1900'den bu yana kaydedilen en büyük depremin 5.7 olduğu belirtilmiş değerli dinleyenler. Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükselirken kayıp 8 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtiliyor değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı belirtiliyor. Nazilli Ticaret Odası başkanlık seçimi öncesinde iki grup arasında üst araması ve kimlik kontrolü nedeniyle tartışma çıktı. Türkiye genelinde birçok il ve ilçede ticaret odası seçimleri şu dönem yapılıyor ve bu seçimler bazen hararetli bazen de tartışmalı geçiyor. Bu tartışmalı geçen, hararetli geçen seçimlerin adresi Nazilli'ydi. Nazilli Ticaret Odası başkanlık seçimi öncesinde iki grup arasında üst araması ve kimlik kontrolü nedeniyle tartışma çıktı. Polisin müdahale etmesinin ardından oy verme işleminin devam ettiği belirtiliyor. Beyaz grup tepki gösterdi, tartışma arbedeye dönüştü deniliyor. Madenciler için yürürken gözaltına alınan gençler serbest bırakıldı. Manisa'daki maden faciasında hayatını kaybeden madenciler için İstiklal Caddesi'nde toplanmak isterken gözaltına alınan 15 genç dün gece saatlerinde serbest bırakıldı deniliyor. Ukrayna'ya Almanya'dan 1.3 milyar avroluk destek, Amerika'dan üçlü müzakere teklifi denilmiş. Emeklinin 9 aylık bütçe açığı 106 bin TL'yi aştı. Tüm Emekliler Sendikası'nın açıklamaları var. Detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap,

0: Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz sizlere değerli dinleyenler. Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve personel sayısının arttırılması talebiyle günlerdir süren lise eylemlerinde 24'ten fazla okul ateşe verildi. Eğitim Bakanı Geoffroy, hasar gören yaklaşık 500 okulda bugün eğitime kısmen ya da tamamen ara verileceğini duyurmuş değerli dinleyenler. İstanbul'u koşuyorum'un yıl içindeki son etabı hafta sonu Yenikapı'da düzenlendi. Avrupa etabında 10 kilometrede Pelin Suşahin, 5 kilometrede ise Cemre Civelek birinci olmuşlar. Diğer yabancı atletlerin de birinci olduğu haberi yer alıyor değerli dinleyenler. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, partisine yaptığı fon ve operasyon eleştirilerinin ardından iktidara yakın isimler tarafından tepki görmüştü. Bayram yaptığı yeni paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helallik isteyerek özellikle devam eden hukuki süreçler, kişiler ve kurumlar hakkında kesin hüküm ifade eden değerlendirmelerde bulunmam isabetli olmamıştır ifadelerini kullandı. İktidara yakın cenahta bu geri vites yeterli görülmedi denilmiş ve ayrıntılara yer verilmiş değerli dinleyenler. Belediye önünde sert açıklama, başkan vekili gözaltına alındı, 6 üye AK Parti'ye geçti. Yeni partili Zeybek'ten çarpıcı mesajlar deniliyor. Tera Adil varlık ilişkisini sordu. Karşımıza hep aynı isimler çıkıyor. Haber başlığı var. Montella zor bir dönemden geçiyor. Mancini'den Türkiye maçı açıklaması denilmiş. AFAD'dan Sahin Beyli depremlerine ilişkin ön değerlendirme raporu deniliyor. 24 dakika arayla iki deprem hem Adana hem Osmaniye sallandı deniliyor. Serdar Adalı'dan Süper Lig önerisi, Beşiktaş'ın yeni başkanı yeniden Serdar Adalı seçildi haber başlıklarıydı.

0: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Evet, programımıza başladık. Haber detaylarını, birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulu toplantısı gerçekleşti. Serdar Adalı 3815 oyla yeniden başkanlığa seçildi deniliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma yürütülebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin istedi. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Teftiş Kurulu'nu görevlendirildi. Kurul eski SPK Başkanı Gönül hakkında inceleme yapacak deniliyor değerli dinleyenler. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. Gündoğdu'nun avukatları tarafından bir açıklama yapıldı. Gündoğdu soruşturma kapsamında tutuklanmıştı değerli dinleyenler. Soma faciasında hayatını kaybeden 5 işçi son yolculuklarına uğurlandı. Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan maden işletmesinde hafta sonu meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetmişti. İşçilerden Kerim Ören, Kırkağaç ilçesinde, Halit Ersay ise Denizli'de son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu deniliyor. Allah'tan rahmet diliyoruz. Maden ocağındaki göçüğün ardından 9 gözaltı var. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte ise bir işçi hayatını kaybetmişti. İkisi ağır, 12 işçi yaralanmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında maden sahasında sorumlu 9 şüpheli gözaltına alındı deniliyor. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.
1: Ve programımızın son bölümünde yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Detaylara yer verelim. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Elazığ'la Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor denilmiş. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş. Ve kuvvetli yağış uyarısı yapılmış özellikle Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Elazığ için değerli dinleyenler. 5 Ekim 2026 Pazartesi sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktardık. Yarın 6 Ekim Salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Baştek Ankara Tokat Evi'nde yeni akademik yılın ilk öğrenci buluşmasını düzenledi. İbrahim Ocak, Tokat'ta öğrencilere burs desteği ve dayanışmanın süreceğini söyledi. Türkiye'de saatler geri alınmayacak, kışla gün doğumu saatleri gecikecek. Tokat'ta 21 Aralık'ta güneş 07.53'te doğacak, sabah karanlığı artacak, vatandaşlar dikkat etmeli. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, fon soruşturması ile ilgili ifadelerinin maksadını aştığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partililerden özür diledi. Hukuki süreçlerle ilgili kesin hüküm vermenin doğru olmadığını söyledi. Osmaniye'nin Sumbası ilçesinde saat 14.43'te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ekipleri derhal saha taramasına başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Vali Mehmet Fatih Ser'den geçti, olumsuz durum olmadığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı, e-ticarette sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran sitelere erişim engeli getirdi. Mevzuat sadece ürünü satın alanların yorum yapmasını zorunlu kılıyor ve değerlendirmelerde objektif sıralamaya izin veriyor. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde geçmişte okulda çocuk kavgası yaşayan iki anne cadde üzerindeki tartışmada büyüyerek kalabalık grup tarafından kadın ve kızı darbedildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Batman'ın Sasan ilçesinde doğal ortamda el değmeden üretilen tescilli balın kilogramı açık artırmada 400 bin liraya satıldı. Festivalde 170 bin kişi katılırken satıştan elde edilen gelir bal üreticilerine destek için kullanıldı.
1: Spor.
2: A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalya maçı öncesi deneyim kazanmak istediklerini, eksikler olduğunu ve futbolculara destek verilmesi gerektiğini söyledi. Beşiktaşlı Orkun Kökçü, ayak baş parmağındaki çatlak nedeniyle tedavi görüyor ve Kocaeli Spor maçına yetişmesi hedefleniyor. Performansı 12 maçta 4 gol, 4 asist olarak dikkat çekiyor. Galatasaray Wilfried Tsingo satılırsa Brentford'dan Michael Kayode'yi sağ bek için düşünüyor. Kayode güçlü fiziği ve performansıyla teknik heyetin beğenisini kazandı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün. Dolar 49 lira 17 kuruştan, gram altınsa 6.624 lira 53 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün parçalı ve az bulutlu havada orta şiddette yağmur bekleniyor. Sıcaklık en yüksek 16 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava hakim olacak. Sıcaklık en yüksek 17 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken hafif yağmur yağışı görülecek. En yüksek sıcaklık 16 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
3: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
5: Reklam.

Hanımlar beyler, bugün de Namık Tünay Muhabbet'teki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Bade ile yaptık. Yılların şarkısı güzel bir cover oldu. Kaç yıl geçti aradan radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Göksel'le devam ediyoruz. Hiç yok. Hoş geldiniz.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Geldi radyonuzdaydı. Harunlar Beyler Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. Süresi dolan kredi kartınızı ne yapıyorsunuz efendim? Zamanı doldu. Banka yeni kartı gönderdi. Yeni kart elinize geçti. Diğer kartı ne yapıyorsunuz? Yani tabii yok ediyorsunuz da nasıl yok ediyorsunuz? Muhtemelen kırıyorsunuz, kesiyorsunuz falan. Ben 4-5 parçaya ayırıyorum. Böyle şeyden tam ortadan. Esasla bak işlevi bitiyor kartın. Kayıttan düşüyorlar. Tövbe estağfurullah ama... Ne olur ne olmaz diye ben mesela en az bir dörde bölüyorum o ayrı. Sonrası o anki ruh halime göre. Bakın süresi dolan siz ne yapıyorsunuz peki hakikaten? Kredi kartının süresi doldu. Eğer kesip atanlardansanız yandınız diyor haberde. Ben yandım söyleyeyim. Ben yandım sen yanma. Sen yanmazsan ben yanmazsam... Süresi dolan banka kartlarının makasla kesilmesi, lityum piller nedeniyle zehirli gaz salınımına ve bünyesindeki değerli metallerin israfına yol açıyor kredi kartındaki. Oğlum çok değerliyse atmayalım biz onu. Bankalar ikide bir arıyor kart ister misiniz, kart ister misiniz diye. Eğer hakikaten değeri fazlaysa isteyelim kartı. Ne, kime bozduruyoruz bunu? Son yıllarda kullanımı yaygınlaşan yeni nesil banka kartlarının son kullanma tarihi dolduğunda makasla kesilerek dörde atılması alışkanlığı, çöpe atılması alışkanlığı hem insan sağlığı hem de çevre için ciddi riskler barındırıyor. Bildiğin kart, dörde böldük diye. Oğlum ben bak dörde bölüyorum, dörde bölmekle kalmıyorum. Hepsini mesela bir çöpe atmıyorum. Bak şimdi paranoyaklığa bakın. Mesela... Böldüm, dörde böldüm ya. Sol üst ve sağ alt parçayı ayrı bir çöpe, sağ üst ve sol alt parçayı da ayrı bir çöpe atmak suretiyle. İşte az önce o yüzden söyledim. Bakın paranoyaklığa bakın diye. Böyle yani çünkü bir dünya haber duyduk. Tamam evet şeyden düşüyor da arkadaş orada adın görünüyor. Ne bileyim yani mesela ben ismi tam net göstermemeye çalışıyorum. Bir takım bilgiler sonuçta var mı? Var yani. Artık çünkü hepimiz tuhaf olduk bu KVKK'dır, ıvırdır, zıvırdır bilgiler sağda solda uçuşunca her şeyi bir dikkate almak gerekiyor yani. Ben bak hep dörde bölüyorum, net söylüyorum. Eğer dörde hani şeyse pek vaktim yoksa dörde bölüyorum. Eğer böyle canım sıkılıyor, bayağı bir bölüyorum ondan sonra eğer vaktim varsa. Ve ayrı ayrı yerlere mesela atıyorum onları da. Bak son yıllarda kullanımı yaygınlaşan yeni nesil banka kartlarının son kullanma tarihi dolduğunda makasla kesilerek çöpe atılması alışkanlığı hem insan sağlığı hem de çevre için ciddi riskler barındırıyor. Abi nereye atacağım? Çöpe atıyorum işe ya. Daha ne yapayım yani? Bilimsel veriler ve uzman görüşleri özellikle dinamik güvenlik koduna bu CVV yani 3 haneli. Her şeyin bittiği. Sahip kartların mekanik olarak parçalanmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Ha, hatıra olarak saklayalım mı ne yapalım? Fransız mühendis Delis'in doktora tezinde ortaya koyduğu yapısal analizlere göre. Oho doktora tezi ben de bir tez yazayım sana. Dinamik güvenlik kodlu yeni nesil. Dinamik güvenlik kodlu yeni nesil nasıl oluyor? Benim dinamik bir dakika. Şimdi bak en son bir tanesi yenilendi. Bir dakika o dinamik şeyli mi diye merak ediyorum. Nerede o gel buraya. Bak en son yenilendi. Bir, ha burada. Oğlum dinamiği minamiği işte şey aynı yazıyor yani. Bir, bak bu yeni nesil kart. Yani yeni nesil de kart gelirken 2 hafta oldu geleli. Bilmiyorum ki bunun dinamiği. Ötekine bakıyorum arkasını çeviriyorum. Onda da ha onda şey band üzerinde yazıyor. Ha bu herhalde eski nesil. Yeni nesillerde direkt yazıyor. Ne yapacağım ben onu? Hatıra olarak bundan sonra saklarım. Tamam ne demiştik? Ha, bünyesinde kağıt ekranı besleyen 0.5 milimetreden daha ince lityum mikro piller ve aktif elektrom... Oğlum ne taşıyoruz da biz cüzdanda? Aktif elektro kimyasal hücreler yer alıyor. Bak bunlar patlamasın sıcakta mıcakta. Bir de cüzdandayız. Cüzdanı koyduğumuz cep de belli. Yolda duman...

Bana gezmeyelim. Allah korusun. Hayır, açıklayamıyor. Abi kredi kartı. Bu tür lityum iyon hücrelerin makas veya benzeri aletlerle kesilmesi ani bir kimyasal kısa devreye ve termal kaçak aşırı ısınma reaksiyonuna yol açabiliyor. Kesim esnasında ortaya çıkan en büyük tehlike ise hidrojen florür gazının salınımı. Meğerse biz dünyayı patlatmaya hazırlanıyormuşuz ya. Açığa çıkan bu gaz göz, cilt veya solunum yolundaki nemle temas ettiğinde son derece toksik ve yüksek derecede aşındırıcı bir madde olan klorhidrik aside dönüşerek ciddi sağlık sorunlarına sebep olabiliyor. E yapmayın bundan. Normal yapın madem arkadaş. Niye lityum pil koyuyorsun bilmem ne, oradan başka bir gaz koyuyorsun, ondan bundan koyuyorsun. O zaman kredi kartlarına uyarı yazmak lazım. Ateşle yaklaşmayın diye. Öyle ama yani. Kartların kesilerek imha edilmesi çevresel boyutta da büyük zararlara yol açıyor. İçindeki, içeriğindeki ek kağıt, ekran, NFC anteni ve lityum piller nedeniyle elektrikli ve elektronik ekipman atıkları sınıfında değerlendirilen banka kartları altın, paladyum, gümüş ve bakır... Ney? Ne dedin? Altın, paladyum, gümüş ve bakır gibi değerli metaller barındırıyor. Tamam, biz bunları şey yapabiliyor muyuz peki? Mesela ısıtsak mı ısıtsak evde? Yani en azından mesela altını ayıklayabiliyor muyuz oradan? Kaç tane kart var? Bak o banka, bu şey. Tamam, gerçi yeni nesil diyor ama yeni nesil, eğer yeni nesil şu en son gönderilenlerse bir tane var. Bu ne kartı? Ha, iki tane var. Yeni nesillerden bir tanesi kredi kartı, diğeri ATM kartı. Düzeltiyorum, üç tane oldu yeni nesil. Oo, ben cüzdanda bir şey, hazine taşıyorum ya. Ne yapacağız bunları? Çalınma korkusu teknik olarak geçersiz diyor işte. Ama işte gel bunu sen bizim kalbimize anlat. Öyle dışarıdan olduğu gibi değil yani. Vallahi eğer bak böyle bir şey yaparsanız mesela hani kartları iade etme yeri banka olarak söylüyorum tabii yani. Bunu böyle bir şey yaparsanız ben giderim bankaya veririm. Ama ondan sonra gel onu geri dönüşüme at. Ben oraya da orada... Oho! Abi orada kusura bakma, adımız madımız yazıyor. Yani öyle adımızın olduğu her şeyi de her yere bırakmak da bilemiyorum yani. Bak yaşanan bir dünya olay var. Hepimiz dünya olarak paranoyak olduk. Sen gel kartı şuraya teslim et diyor. Ancak resmi makamlara teslim ederim kardeşim. Öyle bir şey yaparsanız gider bırakırım. Yoksa ben kesmeye devam. Arada altın maltın çıkarsa da... Hayırlısı yani.

0: Reklam. Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Manifest Ajde Pekkan hileli radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bakınız 65 yaş üstü sürücülerin arabasına S harfli etiketler yapıştırılmaya başlandı diyor. 65 yaş üstü. Şu dünyanın 65 yaş ve üstüyle ne alıp veremediği var arkadaş. Bak pandemide direkt hedef tahtasındaydılar. Ne deniyordu mesela? Çocuklar 65 yaş üstü insanlar dışarı çıkamaz. İşte nedir artı işte hamilere falan rahatsız doğanlar, kalp rahatsız doğanlar falan filan. Ama her şeyde bir 65 yaş karşımıza çıkıyor. Şimdi Fransa'da 65 yaş ve üzeri sürücüler için tasarlanan ve üzerinde S harfi bulunan etiketlerin kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Peki biz size soralım efendim. Burada mesela S harfi böyle bir etiket. S harfi olsun ne bileyim hadi bizde farklı olsun. Ö harfi olsun ya da şey Z harfi olsun. Z harfi olsun tamam. Sesli olmasın sessiz olsun. Mesela bizde de Z harfi etiketi uygulaması başları diyelim. Bu hangi tür araç veya hangi tür kullanıcıların araçlarına yapıştırılmalı? Soralım size. Bak bir dünya hepimiz trafikteyiz bir şekilde. Trafikteki mevzuları biliyoruz. Yani trafikte yaşıyoruz yani. Bu araç sahibi olup olmaman önemli değil. Araç kullanıp kullanmaman önemli değil. Hepimiz bir şekilde trafikteyiz. Bizde mesela Z harfi etiketi çıkarılsa kimlere yapıştırılmasını isterdiniz? Hani belli olsun. Bak bu ha bu Z'ymiş. Sürücülerin araçlarına isteğe bağlı olarak yapıştırdığı bu işaretler trafikteki diğer kullanıcıları dikkatli olmaları konusunda uyarmayı amaçlıyor diyor. Bak burada S bu 65 yaş üstü abi çok yaklaşma sen yine be. Kenardan yavaş sakin sakin. Peki mesela tam tersi olsa daha iyi olmaz mı? Hani 65 yaş üstü diyorlar madem bu sürücü hani muayeneye sokulup araç kullanma yeteneğinin devam edip edilmediği anlaşılsa bakılsa. Hani trafik ehliyeti alınsa falan filan. Tamam mesela sen dikkat ediyorsun. Tamam böyle bir S harfi araç gördün. Dikkat ediyorsun ama onun dikkat dağınık. Yani tek taraflı dikkatli olmaz ki bu. Fransa'da yaşlı sürücüler yoldaki diğer sürücüleri bilgilendirmek amacıyla araçlarına özel tasarlanmış etiketler yerleştirmeye başladı. Bir dernek efendim Fransa'da. 2016 yılından beri bakınız satışı yapılan ve giderek daha fazla sürücü tarafından tercih edilen bu rozetlerde büyük bir S harfinin yanı sıra Fransızca direksiyon başında yaşlı vatandaş anlamına gelen ifade de yer alıyor. Bizde daha çok ne vardı? Dikkat arabada bebek var. Bir de ne vardı mesela? Arabada bebek var. O büyük puntolarla yazılmış. O bebekten sonra da şey var. Ona çok gülüyordum ben gördüğüm zaman. Arabada bebek gibi kız var. Ona çok gülerdim ben ya. Yasal bir zorunluluğu bulunmayan etiketler çevredeki sürücülere ilgili aracın yakınında daha tedbirli seyretmeleri gerektiği mesajını veriyor. Dernek verilerine göre son 10 yıl içinde yaklaşık 15 bin adet rozet satışı gerçekleştirildi. Bak 15'e 15 santimetre boyutlarında olan ve arkadan gelen sürücülerin rahatça görebileceği şekilde aracın arka kısmına yapıştırılan bu logoların kendinden yapışkanlığı olanları 4 euro. Ooo iyi de maşallah. Bir de manyetik modelleri varmış. Manyetik modelleri ise 6 euro fiyatla sunuluyor. Manyetiklerde şey herhalde mesela 65 yaş üstü birisi kullanacağı zaman arabayı yapıştırıyor. Mesela başkası kullandı hemen çıkartıyor falan filan. Ya da mesela şey hani 65 yaş üstü olduğu belli olmasın diye. Hani daha genç görünelim. Çıkart manyetik o. Bak söz konusu etiketler ehliyetini yeni alan sürücülerin kullandığı A rozetleri veya yaygın olarak tercih edilen. Evet bak burada da var. Araçta bebek var uyarılarına benzer bir işleve sahip demiş. Evet yasal olarak zorunluluğu yok. Ama hani diğer sürücüleri uyarıyorsunuz böylelikle. Bak ben 65 yaşındayım. Üstü de olabilirim. Hani biraz böyle geçerken bir ani hareketlerden falan uzak durursak hepimizin sağlığı için. Peki mesela burada böyle bir Z etiketi çıkmış olsa bu Z etiketli araçlar mesela kimler olurdu? Kimlere yapıştırılmasını isterdiniz?

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders

0: ile sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam.

Sıla. Bana biraz renk ver radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Pekala. Bu ne ya? Bak biz mesela bize kızıyoruz belki. Hani yolda etrafı pisletiyoruz. İşte ne bileyim şu yola... yani söylemeyi çok sevmiyorum ama tükürme olayları. Gerçi hoş, haberin yapıldığı yerde çok ağam şağam bir yer değil Hindistan. Efendim metro istasyonlarına tükürme noktaları kuruldu demiş. Oğlum nasıl bir pisliktir bu ya? Görenler gözlerine inanamadı. Bu gerçek mi hakikaten? Fotoğraflar viral olunca ortalık karıştı diyor. Metro yönetimi istasyonlara dünyada ilk diyerek, bak tanıtım da yapmışlar. Abi dünyada ilk biz yapıyoruz ya, bu bizdeki zeka kimsede yok. Temassız tükürme noktaları kurdu. Temassız, burası önemli. Yolcuların el sürmeden... Yani mümkünse zaten. Yolcuların el sürmeden kullanacağı bu özel tükürme sistemi sonrası sosyal medya adeta ikiye bölündü diyor. Sosyal medya zaten genel olarak ikiye bölünmeye müsait efendim. Yani sıkıntı yok. Sosyal medya her konuda ikiye bölünüyor bak. 2 x 2 = 4 yaz. Paylaş, orada bile sosyal medya ikiye bölünebiliyor. Nasıl 4 ya diye. Öyle 4 mü olur? Düzgün yaz şu 4'ü ben. Bir şekilde bölünüyoruz yani. Hindistan'ın kalbi sayılan Mumbai kentinde metro ağını işleten yetkililer toplu taşıma merkezlerinde hijyeni sağlamak amacıyla, evet çok mantıklı olmuş. Sıra dışı bir yönteme başvurdu. İstasyon duvarlarına ve yolcu geçiş noktalarına yerleştiren duvarlara ve yolcu geçiş noktalarına yerleştirilen özel kutular kısa sürede uluslararası basının ve sosyal medyanın çok en çok konuştuğu konu haline geldi diyor. Üzerinde sorumlu olun çağrısı yer alan ve resmi olarak dünyanın ilk tanımlanmış tükürme noktası adıyla tanıtılan bu üniteler baya kim, hani herifler baya şey yapıyor, düşünüyorlar ya abi acayip bir icat yaptık ya. Hani baya da mutlular bundan. Temassız çalışıyor efendim. Tamamen sensörlü ve temassız. Sensörlü derken... Yolcuların el sürmeden hijyenik bir şekilde ihtiyaçlarını gidermesini hedefleyen sistemin üzerine cihazın nasıl kullanılacağına dair talimatlar hem İngilizce hem de Marathi dilinde eklendi. Nasıl kullan... Yaklaşıyorsun. Neyse. Tamam. Sosyal medya birbirine girmiş efendim. Yani Hindistan'da yapılması bir defa hiç şaşırtmıyor kesinlikle. Maalesef hani... Her tarafı için söylemiyoruz bunu elbette ama genel manada dünyanın en pis ülkelerinden bir tanesi. Maalesef yani. Hani böyle bir ben utanırdım mesela bir Hindistan vatandaşı olsam bu şekilde anılmaktan. Sadece bu haber için söylemiyorum yani genel anlamda. Utanırdım yani. O yemek kültürlerini falan filan biliyorsunuz. Yemek yeme ortamlarını biliyorsunuz. Yemeklerini biliyorsunuz yani çoğunu daha doğrusu. Sosyal medya işte klasik olarak birbirine girmiş. Kimisi aa iyi olmuş helal olsun demiş. Kimisi ya böyle rezillik mi olur yav demiş. Bu şekilde bir kavgaya tutuşmuşlar ama bunu yapan yetkililer gayet mutlu, gayet gururlu. Bu şekilde dünyanın ilk diye, dünyada ilk diye tanıtımını yapmaya devam ediyor.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Mebrure, özlenim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin yeni şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun diyelim. Ve bakınız, ne iş yapıyorsunuz efendim? Ne işlerle meşgulsünüz? Memur olanınız var, işçi olanınız var. Emekli olanınız var. Ne güzel. Maaş kısmına girmiyorum. Dünyanın en tuhaf meslekleri denmiş hep. Bakınız, bu mesleklerden yapanlar var mı acaba aranızda? Ne okulu var diyor, ne kursu. Duyan bir daha bakıyor. Dünyanın en tuhaf meslekleri. Neler bunlar mesela? Bak, şunu yapmak isterdim. Tabii ne kadar getirisi var o da önemli de. Uyku testçisi. Evet, işiniz bu efendim. Gidiyorsunuz, uyuyorsunuz. Ama öyle lap diye uyumak değil. Otel, yatak ya da yastık firmaları için uyuyup deneyimlerini rapor eder. Hem uyur hem para kazanır. Abi uyurken para kazanıyorsun, ne güzel. Hele bir de bunu mesela gece mesaisi, gece diyelim 12'de başlıyorsa öyle ayarlayacaksın. Millet mesela uyumaya eve gidersen işe gidiyorsun uyumaya. Mesela bir diğeri, bu da güzel. Gel güzel ama şöyle biraz dikkat etmek gerekiyor formunuza. Çikolata tadımcısı efendim. Yapmak ister miydiniz bu işi? Çikolata tadımcısı. Yeni çikolata çeşitlerini dener, tat, koku ve doku analizleri yapar efendim. Oldukça seçici bir damak gerekir demiş bunun için. Hani mesela ben neydi, çikolata tadımcısı olacağım dediğiniz zaman hani hemen olamıyorsunuz. Yani muhtemelen bunun bir testi mesti bir şeyleri vardır mutlaka. Hani o testlerden geçmeniz gerekiyor. Yani nedir o testler, hiçbir fikrim yok gerçi ama olsun. Başka? Aa bu güzel, bak bunu sosyal medyada görüyoruz. Panda bakıcısı, çok eğlenceli ama ya. Yani tabii biz eğlenceli kısmını görüyoruz sadece ama bak Çin'de pandaların beslenmesi, temizliği ve sağlığı ile ilgilenir diyor. Pandalar da arkadaş hani ayı camiasının kedileri gibi. Onlar da feci sakarlar yani, ne yapacakları belli olmuyor, hele o yavruları. Biraz da böyle özel hayatlarında da gayret etseler de nesilleri tükenmese. Bak bu da enteresan, kaydırak denetçisi efendim. Su parklarındaki kaydırakları güvenlik ve eğlence açısından test eder. Biraz riski var. Eğer mesela hani güvenlik konusunda sıkıntısı varsa bu kaydırağın önce bunu sen yaşıyorsun. Yani ben, çok eğlenceli gibi geliyor. Aa ne güzel, kaydırak testçisi, denetçisi. Hemen gidiyorsun, kayıyorsun, atlıyorsun suya falan filan ama orada bir risk varsa önce sen muhatap oluyorsun bu riskle. Bunu duymuştum. Koku uzmanı efendim. Farklı bir ismi daha var bak. Koku uzmanı parfümör. Parfüm, sabun ve mumlar için özel kokular tasarlar. Koku hafızası çok gelişmiş olmalı diyor. Tabii şimdi meslekte belli bir zaman geçirdikten sonra zaten bir tecrübe sahibi olursun yani. Penguen bakıcısı var demiştik. Bu da efendim penguen sayıcısı. Pardon, öteki pandaydı, özür dilerim, bu penguen, pardon. Penguen sayıcısı efendim. Antarktika'da yaşamanız gerekiyor. Penguen nüfusunu takip edeceksiniz oturup. Zor iş, ben size söyleyeyim, çok eğlenceli gibi görünüyor ama çünkü hepsi birbirine benziyor. 1, 2, 3, 4, 50, 6. Bu sen geçti miydin sıradan? Profesyonel yemek tadımcısı mesela. Restoranlar ve gıda firmaları için lezzet, sunum ve kalite değerlendirmesi yapar demiş. Bunu gençler de çok beğenir bence. Video oyun testçisi. Oyunları piyasaya çıkmadan oynar, bak ilk sen oynuyorsun, hataları da raporluyorsun, işte bu oyunda böyle, şurada böyle bir sıkıntı var, böyle bir şey var diye. Oyun, video oyun denetçisi efendim. Sonrasında, bak bu da süper, hem geziyorsun hem kazanıyorsun. Profesyonel gezgin. Dünyayı dolaşıp deneyimlerini yazar, fotoğraflar. Senin seyahat merakına da yakışan bir meslek demiş. Benim mi? Gazete editör beni tanıyor mu acaba? Biz de gidip video falan çekiyoruz. İşte kamp videosu falan YouTube'a koyuyoruz onları. Bu çok iyi. Bunun mesela benzerlerini Türkiye'de de sosyal medya ilanı olarak görmüşlüğümüz var efendim. Profesyonel yas tutucu. Bazı ülkelerde cenazelerde aileye eşlik edip sembolik yas tutar. Bak Türkiye'de de sosyal medyada böyle ilanlar vardı. Mesela bir şey, bir yerde hatırlamıyorum hangi il olduğunu. Mevlid takip ediyorlardı orada, yemekli mevlidleri.
Orada mesela şey, hem kalabalık olsun hadi Mevlid diye. Orada organize oluyor işte, arkadaşlar şu mahallede Mevlid var. Menüyü de paylaşıyorlar. Yemek şöyle. Oraya gidiyorlar mesela. Sonra bir cenaze katılımı için bir şey olmuştu. Onu çok iyi biliyorum. Mesela cenaze kalabalık olsun diye ajanstan gençleri tutmuşlardı. Bunlar eğlenceli tarafları tabii ki. Bu nedir mesela? Dünyanın en zor meslekleri demiş. Tıkalı kanalları açıyorlar. Bu ama çok, bunlar çok amatör çalışanlar ya. Tamam, geçelim. Evet, bakıyorum şey, tıkalı kanalları açanların farklı fotoğraflarını koymuşlar. Lağım temizleyicileri falan filan yani. Evet, böyle meslekler de var dünyada. Hani şu an ne iş yapıyorsunuz bilemiyoruz ama... Araştırıp mesela veya bizim ülkede bu şekilde bir çalışma alanı var mıdır, yok mudur araştırmak lazım. Yoksa mesela bir yeni girişimci olarak bunu deneyebilirsiniz esasında. Gidip mesela bir otele şey diyebilirsiniz, ben uyku denetçisi olacağım, uyku testçisi. Sizin yatakları test edeceğim burada, birkaç odada kalalım bakalım diye mesela. Eğer yönetimi ikna edebilirsiniz böyle bir tatil de bedavaya getirip aynı zamanda para da kazanabilirsiniz.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta genel kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel kurulda Kızılay'la ilgili düzenlemeleri içeren Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Teklife göre derneğin faaliyetleri daha etkin hale getirilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Teknofest'te Türkiye'de önemli bir zihinsel dönüşüm yaşandığını belirterek, "İnanıyorum ki savunma sanayinde yakalamış olduğumuz mühendislik başarısını tarım teknolojilerinde de yakalayacağız," dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dün Adana ve Osmaniye'de meydana gelen çevre illerde de hissedilen depremler için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Duran, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız görev ve sorumlulukları doğrultusunda sahadaki tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin, dedi. Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu, Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında daha önce ifadesi alınan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı açıklandı.
2: Spor.
0: Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Serdar Adalı, kullanılan 3910 oyun 3815'ini alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Uluslar A Ligi 4. grup 4. haftasında Portekiz ağırladığı Norveç'i 2-1 mağlup etti. Yeşil Kırmızılılar grup aşamasında yoluna 4-4 ile devam etti. UEFA Uluslar A Ligi'nde 2. grup 4. maçında Hollanda Sırbistan'ı ağırladı. Philips Stadyumunda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Hollanda oldu. UEFA Uluslar A Ligi 2. grup 4. hafta maçında Yunanistan'la Almanya golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Yunanistan grubunda yenilmezlik serisini sürdürerek 8 puana, Almanya'da 5 puana yükseldi. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Körfez Basket'i 85-84 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6535 lira 92 kuruş, Amerikan doları 49 lira 9 kuruş, euro 55 lira 31 kuruş, sterlin 65 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 98 sent, bir bitcoin 86235 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.270 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Elazığ'ıyla Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
3: Reklam.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
5: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun.
3: 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
6: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
7: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
6: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
7: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
6: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
7: 0555 463 77 77.
8: Reklam.

İrem Derici. Acemi Balık radyonuzdaydı. Namutun Ay muhabbeti devam ediyor. Umuyorum keyifler yerinde ve nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Bahadır Tatlıöz radyonuzda. Yok de.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

Mustafa Sandal, geliversen radyonuzdaydı. Bakınız, tembellik sandığınız bu 7 davranış aslında zeki olduğunuzun kanıtı denmiş efendim. Muhtemelen hepsi bizde vardır. Çevremizdekilerde yoktur. Tembellik sandığınız bu 7 davranış aslında zeki olduğunuzun kanıtı diyor. Neler mesela, hangileri var bizde? Yalnız kalma ihtiyacı duymak. Abi bunun tembellikle ne alakası var? Şey mi hani, ya abi çık şimdi dışarı, milletle buluş et, gez falan filan. Cuma akşamı iş çıkışı herkes kutlamaya giderken sizin eve gidip yalnız kalmayı seçmeniz tembellik değildir diyor. Bu tercihtir zaten. Duygusal zekası yüksek insanlar enerjilerini ne zaman şarj etmeleri gerektiğini bilirler demiş. Her davete evet demek yerine yalnız kalmayı seçmek motivasyon eksikliği değil, stresle başa çıkabilme ve kendine sınır koyabilme sanatıdır diyor. Veya yorgunluk da olabilir direkt. Yani hiç altında ekstra başka bir şey aramadan, abi koca hafta yorulduk, ben kusura bakmayın bu akşam bir evde yayılacağım deyip mesela, bu böyle bir tercih de olabilir. Mesai saatleri içinde sık sık mola vermek. Bak, zeka belirtisiymiş. Gel bunu patrona anlat. Abi şimdi ben mola veriyorum ama sen şimdi çalışmıyor sanıyorsun beni, değil. Tembellik değil bu. Tamamıyla zeka fazla. Hal böyle olunca insan mola verme ihtiyacı duyuyor yani. Şimdi sen anlamazsın bunu. Masasından hiç kalkmadan 8 saat çalışanlar harika çalışanlar gibi görünebilir diyor. Ancak gün içinde kısa yürüyüşler yapan veya masadan uzaklaşıp zihnini boşaltan kişiler tembel değil, odaklarını ve karar verme yetilerini koruyan kişilerdir demek demiş. Mola vermek zihinsel tükenmişliği önler diyor, kesinlikle. Mesajlara anında cevap vermemek bir de böyle şeydir, böyle bir cool havası da katıyor. Ama eğer müsaitsen ve o mesaja cevap vermiyorsan arkadaş, yani bir karşı taraf hoş görür, iki hoş görür, üçüncü de o da tembelliğe bağlar. Siz bir yapay zeka değilsiniz ve 7/24 ulaşılamaz olmak en doğal hakkınız diyor, evet. Gelen bir maile veya mesaja ailenizle yemek yerken anında cevap vermemek tembellik değil, o an neredeyseniz orada olma bilincidir diyor. Ama o mesajı okuyorsan o ayrı. Bak burada çetrefilli bir durum var. Bir, hani ailendesin, eşin dostundasın, ne bileyim, hani böyle iletişim kurmak istemediğin bir dönem olabilir yani. Bir de aileyleyken evet, birden telefona gecenin bir yarısı WhatsApp mesajı gelmesi de böyle ufak tatlı bir gerginlik yaşamanıza biraz sebep olabilir. Şimdi o risk de var. Ama şimdi bak, mesajı okudun, ailendesin, fark etmez, böyle bir yemek anındasın, ailenle yemek yiyorsun falan filan. Ama mesajı okuyup cevap vermezsen bu olmaz. Ailenleyken o zaman telefona da bakma yani, mesaja da bakma. Öyle hem böyle, bir de hele şey var ya, mavi tip olayı. O an neredeyseniz orada olma bilincidir demiş. Sağlıklı sınırlar çizen insanlar başkalarının zaman baskısına boyun eğmezler diyor. Tamam, kesinlikle doğru, haklı. Ama ona da böyle mesaj okuyup cevap vermemek de olmaz. İşten tam vaktinde çıkmak demiş. Yani genel olarak herkesin yaptığı bir şey zaten. İşten tam vaktinde, hatta mümkün olduğu kadar erken biraz daha. Mesai diyor 17'de bitiyorsa 17.01'de bilgisayarı kapatıp çıkmak sizi işine daha az sadık biri yapmaz diyor. Kendi kişisel zamanını koruyan ve ertesi sabaha kadar iş düşünmeyen kişiler aslında uzun vadede çok daha üretken olurlar demiş. İşkolik olmakla üretken olmak aynı şey değildir diyor. Burada mesela patrona zor anlatırsın. Bizde hep şey vardır yani, işten en geç çıkan en çok çalışan. Hep o vardır yani. Birileri mutlaka, bakın, işten geç çıkar. Onlar hep şeydir, vay arkadaş, yönetim takdir eder onlara, çok çalışıyor ya bu. Abi çok yani çok zaman çalışmak var, nitelikli çalışmak var yani. Başka, her şeye evet demek yerine az şeyi tam yapmak diyor mesela. Üzerinize yıkılmaya çalışılan ekstra bir işi veya sorumluluğu reddetmek hırsızlık veya tembellik değildir. Yüksek duygusal zekaya sahip kişiler kapasitelerinin farkındadır diyor. 10 işi yarım yamalak yapmak yerine 3 işi mükemmel yapmayı tercih ederler demiş. Mantıklı. Ajandada bilerek boş zaman bırakmak diyor. Hafta sonu planınızın sadece hiçbir şey yapmamak olması dışarıdan aşırı verimsiz görünebilir diyor. Zaman zaman ihtiyaçtır vallahi. Benim bazen çok hoşuma gider hafta sonu hiçbir şey yapmamak. Sadece mesela zorunlu ihtiyaçlar için dışarı çıkmak, işte ne bileyim, markettir falan filan. Onun dışında arada yapın bak, tavsiye ederim. Sürekli yapmayın da, o da bozar insanı.
arada böyle hiçbir şey yapmadan bir hafta sonu geçirmek. Açın böyle film falan izleyin, dizi izleyin. Maçlar varsa onları izleyin. Ancak diyor zihinsel enerjiyi geri kazanmak, yeni haftaya dinç başlamak ve stresten arınmak için planlanmış o sessiz zamanlara hayati derecede ihtiyacımız vardır demiş. Son özelliğe geçiyoruz. Her şeyi tek başına yapmaya çalışmak yerine yardım istemek demiş. Yani işi başkasına kitlemek. Her işe tek başına koşturan insanlar güçlü gibi görünse de nerede tıkandığını bilen, zayıf yönlerini kabul eden ve başkalarından yardım istemekten çekinmeyen insanlar çok daha akıllıdır diyor. İşbirliği yapmak bir zayıflık veya kolaya kaçmak değil, yüksek problem çözme becerisidir demiş. Aynı zamanda daha az efor sarf edip enerjiyi koruma anlamında da iyidir tabii ki. Efendim bunlar, bakınız, bu özellikler varsa eğer tembel değilsiniz. Hatta zeki olduğunuzun bir göstergesi. Ama bunu anlatma konusunda belki biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. O da ayrı bir şey.

0: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın Yerel Radyosu.
1: Dünyanın Yerel Radyosu.

Sultan Süleyman'la radyonuzdaydı. Efendim bakınız, böyle evinizde eski bir peçete falan saklar mısınız? Ya da bir bilet olabilir. Ne bileti olabilir? Bir otobüs bileti olabilir, tren bileti olabilir, fark etmez. Böyle eskilerden eski olacak ama. Ne bileyim, şimdi para saklamak da olabilir ama genelde koleksiyona giriyor. Efendim böyle şeyler saklıyorsanız dikkat denmiş. Meğer bu kişiliğe sahip insanların ortak özelliğiymiş. Buradan da karakter tahlili yapacağız. Adam belki hatırası var falan filan saklıyor. Yani hani illaki bir tane sakladım diye komple bu sınıfa mı gireceğiz? Mesela bende var mı dersen. Düşünüyorum var. Duygusal zekaları ve ince detay öngörüleri yüksek demiş efendim. Bak eski biletleri veya kuru çiçekleri... Bak mesela kuru çiçek beni saklamadım abi. Kuru çiçekleri saklayan insanlar genelde onu zaten kadınlar saklar. Hani bir de böyle çiçek özel bir şeyi varsa, özel bir anın çiçeği ise. Ne demiştik? Ha? Çevresindeki ince detayları hemen fark eden yüksek bir farkındalığa sahiptir diyor. Sıradan bir günde yaşanan küçük ama tatlı bir anı etraftakilerin gözünden kaçarken onların doğrudan dikkatini çeker. İnsan ilişkilerine de bu incelikle yaklaşırlar. Sevdiklerinin aylar önce öylesine söylediği bir cümleyi ya da ilk karşılaştıkları anı dün gibi hatırlarlar demiş. Sevdiklerinin aylar önce öylesine söylediği bir cümleyi. Bu konuda tabii kadınların duygusal zekası çok daha fazla yüksek. Erkeklerin en büyük, erkekler için en büyük tehlikelerden bir tanesi bu. Söylenenleri unutmamaları. Hani güzel bir şeyse eyvallah ama sıkıntılı bir şey söylediyseniz efendim o belirli periyotlar halinde önünüze faturası gelir. Fatura ve tabağa konmuş şekilde ara ara hatırlatılır. Sen zamanında şunu şunu yapmıştın veya sen zamanında bunu bunu söylemiştin diye. O yüzden sevgili erkekler partnerlerinize mümkün olduğu kadar güzel şeyler söyleyin. Akıllarında öyle kalın. Bu romantizm olarak değil sadece yani. İleride çok gerileceksiniz. İkinci özellik demiş mesela. Amaç beyni toplamak değil, anı dondurmak diyor mesela. Bu kişiliğe sahip bireyler girdikleri her ortamda fotoğraf veya video çekme eğilimindedir. Bir de şu fotoğraf ve video çekme konusunda arkadaş bir hemfikir olmak lazım bence. Bir yere gittiğimiz zaman fotoğraf çekemiyoruz. Niye? Şey, abi sen tatile gitmemişsin. Sen oraya fotoğraf çekmeye gitmişsin. Ulan arkadaş veya şey sen orada anı biriktirmiyorsun. İşte konsere gidilir mesela. Hatta bir şey vardı. Bir kadın mesela gösterilir konserde. Yaşlı bir kadın. Herkesin elinde telefon varken o oturup konseri izler mesela. Belki kadın telefon...

telefon kullanmayı bilmiyor. Belki onu mesela o an çeken karşıda bir ne bileyim hani eşi çekmiştir, partneri çekmiştir, ne bileyim çocuğu çekmiştir. Belki o bir pozdur mesela. Biz de hep şey abi çekme ya bir anı yaşa. Arkadaş o fotoğrafı çekerek de o anı veya o videoyu çekerek de o anı esasında ölümsüzleştiriyorsun kısmen. Yani o fotoğraf çekerken de o anı yaşıyorsun zaten. Bizde böyle bir şey de var ya. Neyse geçelim konuya yine. Ancak amaçları sosyal medyada beğeni veya ilgi toplamak değildir diyor. Onlar için kamera o anki atmosferi ve hissi dondurup saklamanın bir yoldur. Heh işte anlatmaya çalıştığımız tam da bu ya. Yıllar sonra galeriye ya da anı kutusuna döndüklerinde aynı tebessümle o günü yeniden yaşarlar demiş. Başka. Nostalji onlar için bir güvenli alan. Ben severim. Bak eski tasarımlar, eski şarkılar veya çocukluk yıllarına ait eşyalar bu insanlara günün stresinden uzaklaşmak istediklerinde çok iyi gelir. Geçmişin o tanıdık ve samimi dokusu kendilerine karmaşık dünyada güvende ve mutlu hissettiren en özel sığınaktır demiş. Başka ne var mesela? Hatıralara dijital dokunuş diyor. Anı biriktirme tutkusunu günümüzde teknolojinin gelişmesiyle yeni bir boyut kazanıyor. Fiziksel biletlerin zamanla sararması, yıpranması veya kaybolması riskine karşı dijital dünyada yeni çözümler sunuluyor demiş. Evet fotoğrafını çekip saklıyorsun. O şeyle beraber tekrar fotoğrafını çekiyorsun mesela. Bu efendim bunları yapıyorsanız eğer bu sizin ne diyor mesela? Kötü bir şey değil. Bu hani eskileri saklamak ama toplamak o ayrı. Eskileri saklamak esasında ne kadar ne demiştik? Duygusal zekanızın ve ince yapınızın göstergesidir sevgili dinleyenler. Korkmayın efendim saklayın.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

Harika bir düet. Erol Evgin ve Funda Arar. Deli Divane radyonuzdaydı. Namık'ın Ay Muhabbeti devam ediyor efendim. Sosyal medyadan radyomuzu takip etmeyi unutmayın. Sevgili dinleyiciler, bu hatırlatmayı yapalım sizlere ve Pınar Aylin dinleyelim şimdi. Aradığın aşk ben.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Baştek Ankara Tokat evinde yeni akademik yılın ilk öğrenci buluşmasını düzenledi. İbrahim Ocak Tokat'ta öğrencilere burs desteği ve dayanışmanın süreceğini söyledi. Türkiye'de saatler geri alınmayacak, kışla gün doğumu saatleri gecikecek. Tokat'ta 21 Aralık'ta güneş 07.53'te doğacak, sabah karanlığı artacak, vatandaşlar dikkat etmeli. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Osmaniye Sumbas'ta saat 14.43'te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve ilgili ekipler hemen sahada çalışmalar başlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Vali Mehmet Fatih Serden geçti, olumsuz durum olmadığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevini kötüye kullanma suçundan soruşturma izni istedi. Manipülatif işlemler ve fon krizine ilişkin raporların ardından geniş kapsamlı soruşturma yürütülüyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme motorin fiyatlarında indirime yol açıyor ve yarından itibaren litre başına 4,95 lira düşüş bekleniyor. Benzin grubundaysa 5 Ekim itibarıyla fiyat değişikliği öngörülmüyor. Kim Kardashian 4 çocuğu için 5 dada çalıştırıyor ancak çocuklarını okula götürüp getiriyor, her akşam aile yemeğinde buluşuyor ve çocuklarıyla kitap okuyarak orta derecede katı ama sevgi dolu bir ebeveyn olduğunu anlatıyor. Ticaret Bakanlığı, e-ticarette sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran işletmelere erişim engeli getirdi. Yeni düzenlemeyle yalnızca satın alanlar yorum yapabilecek, yorumlar ayrım gözetilmeksizin yayımlanacak ve sıralama kurallarına uyulacak.
1: Spor.
2: Nuno Mendes, Cristiano Ronaldo veya diğer oyuncuların milli takıma dönüşünde kapılarının açık olduğunu ve kollarını açarak karşılayacaklarını söyledi. Takımın birlikteliği kuvvetli. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli ara sonrası Alexey Batrakov'u ilk 11'e hazırlıyor. Oyuncunun adaptasyonu tamamlanıp fiziki eksikleri giderildi. Fenerbahçe'nin oyuncusu Marco Asensio, uzun sakatlığının ardından 83 dakika sahada kalıp performansıyla teknik heyete hazır olduğunu gösterdi. Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynaması bekleniyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 16 kuruştan, gram altınsa 6.637 lira 86 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün parçalı ve az bulutlu havada orta şiddette yağmur bekleniyor. Sıcaklık en yüksek 16 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava hakim olacak. Sıcaklık en yüksek 17 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken hafif yağmur yağışı görülecek. En yüksek sıcaklık 16 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
5: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Reklam.

Dora Duran döndüm radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçıyan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, şimdi ekonomi genel anlamda hepimizin malumu. Hepimiz aynı havayı soluyoruz. Benzer marketlere gidiyoruz, benzer alışverişler de yapıyoruz. Yani durum öyle ama dünya geneline baktığımızda da yine zenginler çok zengin. Onlar konunun dışında. Ama onlar dışında kalan vatandaşlara baktığımızda çok fark etmiyor esasında hayat. Nedir, savaşlar mabaşlar her yeri tabii ki etkiliyor yani. Petrol her yerde zamlanıyor falan. Ve zaman zaman da bu tartışmalar çıkıyor mesela. Bu anketler yapılıyor ya da buluşmalarda hesabı kim ödemeli? Şu cümleyi söyleyebilmek için dünyanın ekonomi tarihine kadar indik. Savaşlardan bahsettik. Geldiğimiz nokta aynı. İlk buluşmada hesabı kim öder? Kim ödemeli efendim? Soralım sizlere. Bak, 17 bin kişilik araştırmadan şaşırtan sonuç denmiş. Şimdi genelde eskiden hep erkek öderdi. Nedir? Öderdi yani. Ödedik. Ama şimdi günümüze baktığımız zaman yani arkadaş bir oturduğun zaman kalkması sıkıntı. Ve bunu sık sık yaptığın zaman tabii ki belli bir periyottan sonra ekonomik gerilmeler başlıyor. İlk buluşmada hesap geldiğinde başlayan kim ödeyecek tartışması bilimsel araştırmalara da konu oldu diyor. Binlerce kişiyle yapılan çalışmalar eşit ödeme fikri yaygınlaşsa da flörtte hesabı erkeğin ödemesine ilişkin geleneksel beklentinin kolay kolay ortadan kalkmadığını gösteriyor demiş. Dünyanın her yerinde bak bu konu hakim hala. İlk buluşma sonunda masaya bırakılan hesap birkaç dakikalık bir ödeme meselesi gibi görünse de araştırmalar bu anın flörtteki beklentiler ve toplumsal roller hakkında tahmin edilenden çok daha fazla şey söylediğini gösteriyor. Mesela baktığımız zaman zaman hani iki taraf ortak ödemeli falan veya kim isterse ödesin. Seçeneklerinde oranların arttığını görürüz. İlk buluşma güzel geçti. Sohbet aktı, taraflar birbirinden hoşlandı ve sıra gecenin kaçınılmaz anına geldi. Hesap alabilir miyiz? Hesabı erkek mi üstlenmeli? İki kişi yarı yarıya mı paylaşmalı yoksa buluşmayı teklif eden kişi mi ödemeli? Oğlum genelde de zaten ilk buluşmada buluşmayı teklif eden erkek oluyor yani. Modern flörtün en eski tartışmalarından biri hala kapanmış değil diyor. Üstelik bu konu yalnızca sosyal medyada yapılan kadın mı erkek mi ödemeli tartışmalarından ibaret değil. Evet, bu tartışmaları biliyoruz. Zaman zaman programda da yer veriyoruz hatta. Araştırmacılar yıllardır insanların buluşmalarda gerçekte ne yaptığını ve karşı taraftan ne beklediğini inceliyor demiş. Detaylara girme çok. Çok özele girme bence. Sonuçlarsa modern ilişkilerle geleneksel beklentilerin aynı masada oturmaya devam ettiğini gösteriyor. Yani sevgili erkekler, efendim ödemeye devam ediyoruz. Yani şu an bir kısmınızın gözlerinin parladığını biliyorum. Acaba dur bizden sekti galiba konu diye. Değil, yani ilk buluşmalarda yine erkek ödüyor. Bak, araştırmanın sonucu oldukça netti demiş. İlk buluşmalarda erkekler hesabın tamamını neredeyse her zaman ödüyordu. İlişki ilerledikçe ödeme paylaşımı artsa da erkekler sonraki buluşmalarda da daha fazla ödeme yapıyordu. Yani hesap bizde. Katılımcılar yalnızca uygulamada erkeğin daha fazla ödediğini söylemedi diyor. İlk ve sonraki buluşmalarda erkeğin daha fazla ödemesi gerektiği beklentisi de öne çıkmış. Kadın katılımcılar masrafları paylaşmaya belirli ölçüde açık olsa da hani sadece çayları paylaşın. Araştırmada tam anlamıyla eşit bir paylaşım görülmedi. Tamam, çayları ben, yemek falan, geri kalan içecekler. Konser biletleri gerekirse. 17 binden fazla kişiye sormuşlar efendim. 17.607 evli olmayan heteroseksüel katılımcıyla gerçekleştirilmiş anket. 6 ay veya daha uzun süredir flört eden erkeklerin %74'ü ve kadınların %83'ü iki tarafında flört masraflarına katkıda bulunduğunu söylemiş. Ancak kim daha fazla ödüyor sorusunda gelindiğinde tablo değişiyor. Az çok tahmin etmişsinizdir tabloyu. Erkeklerin %84'ü, kadınların ise %58'i erkeğin flört masraflarının daha büyük bölümünü karşıladığını bildirdi diyor. Kadınların %57'si ilk buluşmada bile hesabın bir kısmını ödemeyi teklif ettiğini söyledi. Nezaketen. Fakat araştırmanın belki de en ilginç sonucu bundan sonra geldi diyor. Neymiş o?
kadınların %39'u teklifinin reddedilmesini istedi diyor. Nasıl yani? Ha bak. Oo, resmen bu bir oyun. Araştırmaya katılan kadınların %39'u ödeme teklifinde bulunsalar bile erkeğin bu teklifi reddetmesini istediğini belirtti. Ha ya bunu ben ödeyeyim falan filan dediğini mesela erkek tamam o zaman sen öde derse. Kadınların %44'ü ise erkeğin kendilerinden hesaba katkıda bulunmalarını beklemesinden rahatsız olduğunu söyledi. Hani madem kardeşim daha bir madem buluşuyoruz flört yani kusura bakma yani. Ancak bunun tam tersi bir beklenti de vardı demiş kadınların %40'ı erkeğin kendilerinin ödeme yapmasına izin vermemesinden rahatsız olduğunu belirtti. Hani evet %40'lık bir dilim de var diyor ki kardeşim ben ödeyeceğim. Hayır erkek ben ödeyeceğim diyor mesela izin vermiyor. Bir de o şeydir bir karizmadır yani mesela kadın ödemek ister. Orada hesabı alan garsona şöyle şey yaparsın benden diye. Yani öyle olduğu zaman garsona tabii direkt hesabı erkekten alır. Durum böyle. Yani ara ara ufak tefek bölüşmeler olsa da efendim ana hesap daha çok geçmişte olduğu gibi bugün ve yarında da yine erkek tarafında olacak. Tedbirinizi ona göre alın.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi zaman. Tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel,
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı ben doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış
0: doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu ya.
3: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres Nomada AVM Kapalı Otopark girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
4: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
5: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Reklam.
6: Radyo Sinerji.
7: Radyo Sinerji.
8: Mahmut Uçakcan.

birkaç iyi adam radyonuzdaydı. Evet, şöyle eskilere gittik. Bir de eskilere gitmişken şey vardı. Daha çok erkekler bilir herhalde bu konuyu. Erkek çocuklar yani zamanın erkek çocukları. Bir Pokemon vardı, Pokemon. Biz niye biriktirmedik onları ya? Mesela Pokemon'dan ben çok zevk alanlardan biri değilim. Çünkü hani bizden bir tık sonrakiler, 1-2 yıl, 3 yıl falan sonrakiler sürekli böyle Pokemon oynadı falan filan, koleksiyonlar, moleksiyonlar. Biz peki bir tık daha büyümüştük hani o Pokemon rüzgarında. Belki ondan dolayı olabilir. Ama arkadaş sakla işte. Pokemon rüzgarı hala devam ediyor. Bakınız Amerika'da bir Pokemon kartı. Bu kartlar var biliyorsunuz. Hala mesela elinde olanlar da vardır belki. Satın efendim. İyi para ediyor. Tabii hepsi aynı değerde midir bilemiyorum. Amerika'da bakın bir Pokemon kartı 10 apartman fiyatına satılması sektörde şaşkınlık yarattı. Pokemon sektörüm var efendim. 10 apartman fiyatına, ciddi misiniz siz? Pokemon koleksiyon dünyasında kartlar yatırım aracına dönerken aylar içerisinde söz konusu kartın fiyatı %5340 artması dikkat çekti diyor. 5.340 mı %5000? 5.340 diyelim biz ona, yeni öyle yazmışlar. Bir eve meve bakın bakalım şöyle kıytı köşede falan. Var mı hep kuytu köşede, kıytı ne ya? Var mı efendim öyle Pokemon falan? Belki çıkabilir eski dolapları falan, eski kutuları bir kurcalayın. Pokemon koleksiyon dünyası akıllara durgunluk veren rekor bir satışa daha sahne oldu. Düzenlenen açık artırmada... Bir de bak 2015 yılı üretimi Raincoat Pikachu isimli nadir Pokemon kartı 8.4 milyon dolara. 8.4 milyon dolar yani 400 milyondan fazla, 400 milyon TL'den fazla ya alıcı buldu. Türkiye'de bir apartman parası değerinde satılan tarihin en pahalı ikinci Pokemon kartı ünvanını kazanan küçük kağıt parçasının ulaştığı bu astronomik rakam koleksiyon çevrelerinde büyük şaşkınlık yarattı diyor. Ama 2015'te mi üretilmiş? Daha eski olması gerekmiyor mu bunların ya? Söz konusu özel kart 2015 yılında Nintendo 3DS oyunu Pokemon Art Academy için düzenlenen bir yarışmanın ödülü olarak tasarlanmış. Ha. Bu bize gelmezmiş zaten. Yarışmayı kazanan sanatçılardan Fujishima'nın çizimiyle hazırlanan kartta kırmızı yağmurluk ve turuncu şemsiyesiyle dikkat çeken bir Pikachu figürü yer alıyor. Bunları hepimiz biliyoruz. Pikachu, Pokemon falan filan ama arkadaş bak yıllardan beri periyodik aralıklarla rekor satışlardan bahsediyorlar. Al bir tane daha karşımıza çıktı. O yüzden bir bakın eve falan. Mesela köyde evi olanlar falan mesela baksın. Hani eski kutuları karıştırın. Varsa sağda solda. Bence bir araştırın çok değerli olabilir şu an.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

Delma Şahin Ahım Var radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet. Namütenay muhabbet.
1: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
1: Reklam.
6: Sinerji.

0: Cüde Yeni Saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi, çocuğu ve yaşlıyı merkeze alan bir kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının uluslararası standartlara daha güçlü biçimde yansıması gerektiğini belirterek, Türkiye olarak bu alandaki tecrübelerini paylaşmaya ve dost ülkelerle işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, milli hızlı trenin ikinci setinde üretim çalışmalarının hızla ilerlediğini bildirdi. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayında tüketici enflasyonunun yıllık %29,73, aylık %1,84 olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Riyad'da ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte katılacak. Toplantının akşamüstü başlaması planlanıyor. Manisa'nın Soma ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturmada gözaltına alınan, aralarında işletmenin genel müdürü ve yöneticilerinin de olduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın enerji ve liman altyapısıyla askeri yük taşıdığı belirtilen 2 kuru yük gemisini insansız hava araçlarıyla vurduklarını bildirdi.
2: Spor.
0: Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Serdar Adalı, kullanılan 3910 oyun 3815'ini alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Uluslar A Ligi 4. grup 4. haftasında Portekiz ağırladığı Norveç'i 2-1 mağlup etti. Yeşil Kırmızılılar grup aşamasında yoluna 4-4 ile devam etti. UEFA Uluslar A Ligi'nde 2. grup 4. maçında Hollanda Sırbistan'ı ağırladı. Philips Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Hollanda oldu. UEFA Uluslar A Ligi 2. grup 4. hafta maçında Yunanistan'la Almanya golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Yunanistan grubunda yenilmezlik serisini sürdürerek 8 puana, Almanya'da 5 puana yükseldi. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Körfez Basket'i 85-84 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6535 lira 92 kuruş, Amerikan doları 49 lira 9 kuruş, euro 55 lira 31 kuruş, sterlin 65 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 98 sent, bir bitcoin 86.235 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.270 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Elazığ'ıyla Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Sinerji.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.
1: Reklam. Tokat Dacivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Reklam.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Yepyeni bir haftayı karşılıyoruz ve biz bu yeni haftayı karşılarken günden keyif alalım, pazartesiden keyif alalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, gününüz güzel olsun, pazartesiniz keyifle devam etsin. Tabii ki radyonuz açık olsun ki bize eşlik edin. Ben Rana, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başlıyor. Bu güzel günün ritmini birlikte yakalamaya başlıyoruz.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
4: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
5: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Bir günü güzelleştirmek, birinin hayatını güzelleştirmek, yaşadığınız andan keyif almak deyince aklınıza ne geliyor? Benim aklıma ilk çok sevdiğim şarkılar geliyor. Mesela çok sevdiğim şarkıları dinleyerek ben daha fazla keyif alıyorum. Ya da bir arkadaşımın doğum gününü kutlarken onun en sevdiği şarkıyla paylaşıyorum. Mesela aklıma hep şarkılar geliyor. Peki bu güzel pazartesi gününde de biz kimleri dinleyeceğiz? Ece Seçkin'i geride bıraktık. Sertab Erener'le devam edeceğiz. Birazdan da Sefo'dan Zinet Sarı'ya, Semih Cenk'ten Emir'e, Derya Uluğ'dan Murat Dalkılıç'a, Murat Boz'a, Hadise'ye çok sevdiğiniz sesler burada olacak. Güzel bir pazartesi olsun istiyorsanız en sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda. Sertab Erener var sırada.

0: 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
1: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
1: Reklam.

sabah kahvesi gibi var mı? Şöyle mis gibi kahve kokusuyla uyandığınızı düşünsenize. Birileri sizin için kahveyi demlemiş ve siz yataktan kalkarken o kahve kokusuyla uyanıyorsunuz. Aslında bu kadarı yeterli. Yataktan kalkar kalkmaz hemen kahve içmemek lazım çünkü. Ve hatta kahve kokusu kahvenin kendisinden daha hızlı uyandırıyormuş. Şöyle ki yeni bir araştırma, daha önce de kahve kokusunun faydasından bahsetmiştim ama bu farklı bir araştırma. Bu yeni araştırmada kahve kokusunu sadece 5 dakika solumanın stresi anında azalttığını, beyin dalgalarını rahatlattığını ortaya çıkartmış.

0: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

Her gün hiçbir şey yapamazsanız, hiç değilse yarım saatlik yürüyüşler yapın, 20 dakikalık yürüyüşler yapın diyorlar ya, eğer yürüyüşe 35 yaşından sonra başlamayı düşünüyorsanız, Dünya Sağlık Örgütü yetişkinlere haftada 150 ila 300 dakika orta şiddete fiziksel aktivite öneriyor. Özellikle 35 yaşından sonra ve uzun süredir hareketsiz olanlarda yürüyüşün süresi kadar temposu hangi koşullarda yapıldığı da önemli diyor Dünya Sağlık Örgütü ve ekliyor. Yürüyüşe başlamadan önce de bir risklerinizi gözden geçirin. Uzun süredir egzersiz yapmıyorsanız, mesela sigara kullanıyorsanız, tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliğiniz varsa ek testlerle, hekim muayenesiyle egzersize başlamanızı tavsiye ediyorlar. Bu yüzden yürüyüş deyip geçmeyin. Eğer tempolu yürüyüş yapacaksanız, bir egzersiz olarak düşünüyorsanız, yürüyüş öncesinde de mutlaka bir hekime başvurup gerekli testleri yaptırmayı ihmal etmeyin diyelim. Pazartesi yeni başlangıçlar için en güzel günlerden bir tanesi. Belki de bugün başlayacaksınız yürüyüşe. Kulağınız tabii ki hit müzikte olsun her zaman. Kulağınız hayatın ritminde olsun bu güzel sonbahar gününde. Mevsim sonbahar diyecek Emir. Siz de tadını çıkartın.

Şöyle bir baktığımızda aslında doğa bize her şeyin bir zamanı var demenin en güzel yolunu bulmuş. Mevsimler değişiyor, manzara değişiyor. Ağaçların yaprakları sonbahar geldiğinde yeşilden sarıya, turuncuya, kırmızıya dönüyor, dökülüyor. İşte bu da aslında her şeyin bir zamanı olduğunu anlatıyor. Japonlar da doğanın döngüsel mucizesini takdir etmek için bir deyim bulmuşlar. Mor Nijigari, herhalde tam olarak böyle okunuyor. Mor Nijigari bir Japon geleneği ve sonbahar yapraklarının kırmızı, turuncu, sarı renklerini seyretmek... Bir kartpostalı andıran bu manzara içinde gerek ağaçların altında gezinmek, derin nefes almak, bu geçici mevsimin tadını çıkartmak, doğayı takdir etmek için parkları ve ormanları ziyaret etmeyi tavsiye ediyormuş. Peki bu Japon geleneğini de duymayanlar varsa ben ilk kez duyuyorum. Hatırlatmış olayım, belki siz de bu geleneği yaşatmak istersiniz. Gerçi biz fırsat bulduğumuz her an değerlendiriyoruz ama... Bir isim vermemişlerdi. Bu ismi de, bu geleneğin ismini de öğrenmiş olduk.

Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilmiş

0: Gelen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

kahveden bahsediyoruz. Bahsetmezsek olmaz çünkü pazartesiyi nasıl daha çekilebilir hale getireceğiz ki? Son yıllarda kahve popülaritesini artırmaya devam etse de biz vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımız arasında yer alan kahveyi hala araştırmaya devam ediyoruz. Mesela kahve tercihinizle karakteriniz arasında bir ilişki olabileceğini söylemişler. Damak zevkinizin yanı sıra nasıl bir kahve deneyiminden hoşlandığınıza dair eğlenceli ipuçları da ortaya çıkartabilir diyor. Kimisi yoğun, sert aromalardan vazgeçemiyor. Kimisi tatlı, sütlü, buzlu kahveleri seviyor. Peki siz hangisini seviyorsunuz en çok? Türk kahvesinden espressoya, Vietnam'ın sütlü buzlu kahvesinden Meksika'nın tarçınlı kahvesine kadar çok seçenek var kahveler içerisinde. Benim gibi Türk kahvesinden vazgeçemeyenlerdenseniz eğer, klasiklerden vazgeçmeyen, alışkanlıklarına bağlı alışılmış lezzetlerin öne çıktığı bir kültürde yetişmiş demeksiniz. Türk kahvesinden vazgeçemiyorsanız eğer, küçük porsiyonuna rağmen yoğun kahve aromasıyla öne çıkan espressoyu seviyorsanız daha ziyade net kararlara sahip olduğunuzu söylüyorlar. Belirgin, net kararlar veriyorsunuz. Vietnam usulü buzlu kahve sevenlerin biraz daha yumuşak karakterde olduğunu, süt ve buzun buluşmasıyla birlikte hazırlanan bu kahvenin sertliğinin biraz daha az olmasıyla sizin de daha yumuşak bir karaktere sahip olabileceğinizi düşünmüşler. Baharatlı ve farklı aromaları seviyorsanız mesela Meksika'nın kafesi Ola'yı tercih edebilirsiniz. Tarçın ve piloncillo gibi malzemelerin buluştuğu farklı bir lezzet tattıysanız eğer, biraz macera perest olabileceğinizi düşünmüşler. Yani aslında kahve tercihinize göre karakterinizi ortaya çıkartmaya çalışmışlar bu araştırmada. Fakat dediğim gibi karakter mevzusu ne sadece bir kahve zevkiyle, ne baktığınız vakit göz rengiyle, ne de uyuma şeklinizle ortaya çıkmıyor. Bir müddet vakit geçirip tanımak lazım karşımızdaki insanı. Karakteri anca o zaman anlayabiliyoruz. Siz yine de kahvenizi içmeye, kahvenizin tadını çıkartmaya devam edin. Biz günü tatlandırıyoruz en sevdiğiniz şarkılarla.

0: Mesut'le yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Baştek Ankara Tokat Evi'nde yeni akademik yılın ilk öğrenci buluşmasını düzenledi. İbrahim Ocak, Tokat'ta öğrencilere burs desteği ve dayanışmanın süreceğini söyledi. Türkiye'de saatler geri alınmayacak, kışla gün doğumu saatleri gecikecek. Tokat'ta 21 Aralık'ta güneş 07.53'te doğacak, sabah karanlığı artacak, vatandaşlar dikkat etmeli. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi Eylül enflasyonuyla zam oranlarını öğreniyor. İşçi emeklilerinin 3 aylık zammı %5,57 oldu, memurlarsa yılbaşında %5 zam alacak gibi görünüyor. Rusya'daki veba enstitüsünde görevli Darya Şipilova, bakterili deney tüpünün kırılması sonrası öldü. Yaklaşık 200 kişi gözetim altına alınırken 5 hastanede karantina uygulandı. ABD ise doğru bilgi çağrısı yaptı. Petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle motorinde litre başına 4,95 lira indirim bekleniyor. İndirim yarından itibaren geçerli olurken benzin fiyatlarında 5 Ekim itibarıyla değişiklik olmayacak. Altın fiyatları ABD'deki zayıf istihdam verileri ve Fed'in faiz artırmama ihtimalinin %80 olmasıyla ons başına 4150 doların üzerine çıktı. Tahvil getirileri yüksek seviyede seyrederken Orta Doğu riski de yatırımcıları etkiliyor. Ticaret Bakanlığı e-ticarette sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran işletmelerin sitelerine erişim engeli getirdi. Yorumlar yalnızca satın alanlar tarafından yapılacak ve tüm değerlendirmeler yayınlanacak, sıralama kuralına uyulacak. Spor. Fenerbahçe, Ocak ayında kontratı sona eren João Félix için transfer planını hızlandırdı. Félix, Al Nassr'dan ayrılıp Avrupa'ya dönmek istiyor ve teklifleri değerlendirecek. Yasin Kol'un hesapları 2012-2026 arasında incelendi. 5.978 işlemin toplamı 135 milyon TL'yi buldu. 2026'da çıkışlar 40,8 milyon TL, girişler 22,3 milyon TL oldu. Delali kariyerinde düşüş yaşarken sosyal medyada eski takım arkadaşı Erik Dier'i aradı, yanıt alamadı ve durumunu "hayatı artık bu" diye özetledi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 16 kuruştan, gram altınsa 6617 lira 86 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün parçalı ve az bulutlu havada orta şiddette yağmur bekleniyor. Sıcaklık en yüksek 16 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava hakim olacak. Sıcaklık en yüksek 17 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken hafif yağmur yağışı görülecek. En yüksek sıcaklık 16 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

Şimdi dedik ya, kahve seçiminiz karakterinizi ortaya çıkartıyor diye. Aslında karakterden ziyade kahve seçiminiz sağlığınızı ortaya çıkartıyor diyelim. Bu daha net bir araştırma. Kahve içmeden uyanamıyorum diyorsanız eğer, hayatınızın her anında kahve varsa, kahvenin fazlasının da zarar olduğunu söylüyorlar. Kardiyoloji uzmanları yapılan araştırmalarda ölçülü kahve tüketiminin bazı kalp damar hastalıkları riskini düşürdüğünü ortaya çıkartmış. Ama ölçülü çünkü fazlası kalbe zarar. Çünkü kalp atımını hızlandırıyor. Taşikardi, kalpte fazla atım yapıyor. Fazla kahve tüketmek endişeli, panik bir ruh haline sebep oluyor. Fazla kahve tüketmek günde 2-3 fincanı geçtikten sonra anksiyeteyi tetikliyor. Bu yüzden hani kahve seçiminiz belki karakterinizi ortaya çıkartmıyor tam olarak ama sağlığınızı ortaya çıkartıyor. Günde 2 fincana kadar tükettiğiniz kahvenin faydası var, fazlası zarar, unutmayın diyelim. Yeni haftaya başlarken ölçülü tüketelim her şeyi ve dahi kahveyi de tabii ki.

0: Reklam.
1: Tokat'ta Acıvayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de

0: ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
2: Reklam.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Güzel bir hafta sonu geride kaldı. Ne yaptınız bu hafta sonu? Nasıl geçti? Umarım güzel geçmiştir hafta sonu. Sevdiklerinizle bir arada geçirdiğinizi ümit ediyorum ama son dakika planlarını iptal ettiyseniz eğer aranızda son dakika planlarını iptal edenler varsa. Psikologlar, yaptığınız planları iptal edip evde vakit geçirmenin çoğu zaman suçluluk duygusu yaratsa da bilinçli olarak tercih edilen yalnızlığın zihni ve bedeni yenilediğini söylüyorlar. Yani geçen hafta sonunda ya da daha önceki zamanlarda iptal ettiğiniz planların aslında size iyi geldiğini söylüyorlar. Karşı tarafa çok da iyiymiş gibi gözükmese de, ruh halinizi çok iyi görmeseler de iptal ettiğiniz o planlar seçilmiş yalnızlık olduğu için ruhunuza ve size iyi geliyor, endişe etmeyin. Evde kalma kararının bir ihtiyaçtan ziyade sosyal hayattan kaçışa dönüştüğünde zarar verdiğini söylüyorlar. İşte bu aradaki ince çizgiyi korumak lazım. Kaygı ve depresyonu derinleştiren bir kısır döngüye mi girdiniz? Yoksa arada sırada böyle yalnız kalmak mı istiyorsunuz? Eğer tam kararında bir yalnızlığa sahipseniz evet zihninizi, evet bedeninizi yeniliyor. Ama bir kaçış halinde evden çıkmadan planları iptal ediyorsanız işte böyle zamanlarda kaygı ve depresyonu derinleştiriyormuş. O aradaki ince çizgiyi korumak da herhalde biraz kendi seçimlerimize kalmış diyelim. Pazartesi başladı. Mecburen işe gitmek, okula gitmek zorunda olanlar evden çıkıyorlar ne de olsa. Evden çıkmışken de hayatın, bu güzel ekimin, sabahın, günün tadını çıkartın.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmeniz de çok güzel
1: oluyor.
0: Çok
1: güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım, cep imzamı ben doğrulama yani kodumu. Ben doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
3: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda
4: eğlencenin ritmi var.
5: Bu programda hayatın ritmi var.
4: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Şimdi bugün ayın 5'i, ayın başı itibariyle aslında geçen hafta 2 Mayı gök olaylarına bakacaktım ama unutmuşum, karşıma çıktı. Neyse ki çok da fazla geçmeden üzerinden şöyle bir bakalım. Gökyüzünde 2 ayında bizi ne bekliyor acaba? Sabah erken saatlerde gökyüzünü izlemek isterseniz eğer, teleskop olmadan da dürbünle de şöyle bir Ekim'in 13'ünde gökyüzüne bakmanızı tavsiye edeceğim. Şehrin ışıklarından uzak, karanlık bir bölgede arı kovanını görebilirsiniz diyorlar. Ayın 15'i ile 30'u arasında, yani Ekim'in yarısından itibaren sonuna kadar 2 hafta boyunca kuzey yarımkürede bulunan gözlemciler gün doğumu öncesindeki saatlerde aysız bir gökyüzü sayesinde zodyak ışıklarını görebilirler diyorlar. Venüs ve Mars'ın güzel sabah eşleşmesi 17 Ekim'de gerçekleşecek. Büyük parlak Uranüs Ekim'in 19'unda göreceksiniz. Orion meteor yağmurunun tepe noktası Ekim'in 21'inde olacak. Tüm bunları izleyebilmek için tabii ki bir de açık bir gökyüzüne sahip olma ihtiyacımız olacak. Ekim ayı gökyüzü olayları bunlardan ibaret. Hatırlatmış olalım gökyüzünü izlemeyi sevenlere şimdiden.

0: yeri.
1: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
1: Reklam.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
6: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Fark ettiniz mi? Artık eskisi kadar keyif almıyoruz bazı şeylerden. Yani evet, kahve içmeyi seviyoruz mesela, ilk aklıma gelen. İşte sabah uyanmaktan eskisi kadar keyif almıyoruz. Arkadaşlarla bir araya gelmekten keyif almıyoruz. Hani dedim ya biraz önce, hafta sonu planlarımızı bazen iptal edebiliyoruz. Neden? Keyif almıyoruz. Peki neden eskisi kadar heyecanlandırmıyor bazı şeyler bizi artık? Bir zamanlar çok istediğimiz şeyler şu anda bir rutin haline gelmiş olabilir. Aslında bu alışma mevzusu, insanlar her şeye çok çabuk alıştığı için bu alışma mevzusu insanları hayattan uzaklaştırıyor. Son zamanlarda sadece sahip olduklarımızdan bile keyif almamız gerekirken hayalini kurduklarımızdan bile keyif alamıyoruz. Aslında biraz bizim elimizde. Bu yüzden zihnimiz sürekli yeniliklerle karşılaştığı için hayattaki çoğu şeyden keyif alamamaya başladı. Biraz da fazlası zarar geliyor hayatta bize verilen her şeyin herhalde. Yapmamız gereken şey elimizde olanların kıymetini bilmek, hayatın tadını çıkartmak, daha fazla keyif alabilmek için de bulunduğumuz anın kıymetini bilmek. Yeniyi istemeden, elinizdekinin değerini bilerek başlarsanız her güne, her günden daha fazla keyif alacaksınız. Bakın, deneyin.

Şimdi en sevdiğim mevsimlerden birinin sonbahar olması biraz da bazı meyvelerle alakalı. Mesela narı bekliyorum ben. Artık bir an önce şu nar gelsin de sonbaharın

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.

Günü güzelleştiren sizlersiniz. Günü güzelleştiren, içinizden gelen o hayatın tadını çıkartma duygusu. İçinizdeki çocuğu öldürmeyin. Bu güzel günün de tadını yine en sevdiğiniz şarkılarla çıkartmaya devam edin ama hayatın ritmi sona eriyor. Ben Rana, şimdilik mikrofon başından ayrılıyorum. Bugünlük hoşça kalın diyeyim size. Yarın yine görüşmek üzere. Güzel haberlerle, en sevdiğimiz şarkılarla yarın yine hayatın ritminde buluşacağız. Bugünlük hoşça kalın.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. TÜFE'deki değişim 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,73 artış ve 12 aylık ortalamalara göre %31,49 artış olarak gerçekleşti. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Uzay alanında kritik başlıkların ele alınacağı ve dünya çapındaki uzay profesyonellerini bir araya getirecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi ilk gün etkinlikleriyle başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planına ilişkin ABD'nin

Yani ABD'nin ara 4'le devam etti. UEFA Uluslararası Ligi'nde ikinci grup dördüncü maçında Hollanda Sırbistan'ı ağırladı. Philips Stadyumunda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Hollanda oldu. UEFA

-12.270 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Elazığ'ıyla Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Haber.

0: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.

0: Kokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Bu şarkılar senin.

0: maximum müzik.
1: Radyo Sinerji.
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
1: 5 numara.
3: 4 numarada yalın akşamüstü.
1: 4 numara.
4: Sözsüz elime düşeni yaparım.
3: Emircan İrek, geçmiş geçmişte haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışsa.
3: Mabel Matiz, umrum dışı 2 numarada.
1: 2 numara.
6: Yan sen derdine benden hala mal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu biz salsana be.
3: Ve geldik zirveye. Sibel Can, APO, kıyamam haftanın 1 numarası.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20. Takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku içki.

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi İksar Meslek Yüksekokulu öğrencileri çevre farkındalığı projesiyle belde ve köylerde orman yangını önleme, toprak koruma konularında bilgilendirme yaptı. Ordu'nun Korgan ilçesinden fındık üreticileri Tokat'ın Niksar ilçesine gelerek ürünlerini kurutmaya çalıştı ancak burada da yağışlar işlerini zorlaştırdı. Üreticiler brandalarla koruma yaptı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Rusya'da Veba Enstitüsü'nde görevli 28 yaşındaki Darya Shipilova, deney tüpünün kırılması sonrası hayatını kaybetti. Olay sonrası 200 kişi gözetim altına alındı, 5 hastanede karantina uygulandı. ABD doğru bilgi paylaşımını talep etti. Eylül enflasyonu aylık %1,84, yıllık %29,73 olarak açıklandı. Emekli ve memurların maaş zamları tüketici fiyat endeksine göre belirleniyor. Ocak 2027 zammı Ekim-Kasım-Aralık verileriyle netleşecek. İstanbul'da yürütülen hakemler dosyası soruşturmasında Süper Lig hakemi Yasin Kol'un MASAK raporu ortaya çıktı. Yasin Kol, yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmak suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor. Türk Hava Yolları, Hedef 12 programıyla personelin özlük haklarında yeni düzenleme yaptı. Maaşlarda %10-20 kesinti planlanırken sözleşmeyi kabul etmeyenler işten çıkarıldı ve yeni sözleşmeler imzalandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, araç sahiplerine dijital dönüşüm kapsamında E-Devlet'ten trafik sigortası bilgilerine erişim imkanı sağladı. Hasar dosyaları, eksper raporları ve poliçe yenilemeleri E-Devlet'te sunuluyor.
1: Spor.
2: Türkiye şampiyonu güreşçi Yusuf Taha Turp, İstanbul'da pıhtı nedeniyle hayatını kaybedip Bursa'da toprağa verildi. Cenazeye spor camiası ve yetkililer katıldı. Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, Belçika milli takımında jenerasyon değişimine liderlik yaparak sahada ve soyunma odasında kritik rol üstleniyor. Yorumcular tecrübesine vurgu yaptı. Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası H grubunda 6 Ekim'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Macaristan'la karşılaşacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 16 kuruştan, gram altınsa 6607, lira 59 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek, hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 16 derece olacak. Sivas'ta yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek ve en yüksek sıcaklık 16 derece olacak. Yozgat'ta yarın havanın parçalı güneşli olması bekleniyor. En yüksek sıcaklıksa 14 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
5: Ziyafette ziyafet var.
0: 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
5: Reklam.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmeniz de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
1: bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var. Evet. Muhteşem bir şey.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
4: 0543 746 37 54
3: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 200

0: Numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Türk milleti gök bilimlerinde zengin bir birikime sahip. Göktürk ifadesi dahi milletimizin gökyüzüyle kurduğu güçlü bağın mahiyetini göstermesi açısından yeterlidir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyen yıllık kira enflasyonu %41,3'e indi. Öncü göstergeler kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 7A uydusunun yapımında sözleşme sürecinde olduklarını belirterek, muhtemelen Kasım ayı içerisinde TürkSat 7A'nın sözleşmesini bitirerek üretim sürecine başlayacağız, dedi. Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 Eylül'de mezarından alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi tamamlandı. Örnekler incelemenin ardından yeniden kabrine konuluyor. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Türk sinemasının unutulmaz jönleri arasında yer alan sanatçı Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Arsoy'un ölüm haberini kızı Aşkım Arsoy sanal medya hesabından duyurdu. Arsoy paylaşımında "Canım babamı kaybettik, çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.
2: Spor.
0: Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Serdar Adalı, kullanılan 3910 oyun 3815'ini alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Uluslararası Ligi 4. grup 4. haftasında Portekiz ağırladığı Norveç'i 2-1 mağlup etti. Yeşil Kırmızılılar grup aşamasında yoluna 4-4 ile devam etti. UEFA Uluslararası Ligi'nde 2. grup 4. maçında Hollanda Sırbistan'ı ağırladı. Philips Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Hollanda oldu. UEFA Uluslararası Ligi 2. grup 4. hafta maçında Yunanistan'la Almanya golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Yunanistan grubunda yenilmezlik serisini sürdürerek 8 puana, Almanya'da 5 puana yükseldi. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Körfez Basket'i 85-84 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6535 lira 92 kuruş, Amerikan doları 49 lira 9 kuruş, euro 55 lira 31 kuruş, sterlin 65 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 98 sent, bir bitcoin 86.235 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.270 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Elazığ'ıyla Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyeller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
2: Reklam.

anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682

0: yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksekokulu öğrencileri çevre farkındalığı projesiyle belde ve köylerde orman yangını önleme, toprak koruma konularında bilgilendirme yaptı. Ordu'nun Korgan ilçesinden fındık üreticileri Tokat'ın Niksar ilçesine gelerek ürünlerini kurutmaya çalıştı. Ancak burada da yağışlar işlerini zorlaştırdı. Üreticiler brandalarla koruma yaptı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Gazeteci Deniz Zeyrek, fondan adı geçen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi alınırsa her şeyi anlatacağını, bu sözlerin üstü örtülü bir tehdit taşıdığını aktardı. Soruşturmada 26 kişilik VIP liste de gündemde. Rusya'daki Veba Enstitüsü'nde genç laboratuvar teknisyeni Darya Shipilova deney tüpünün kırılması sonrası hayatını kaybetti. Yaklaşık 200 kişi gözetim altına alınırken 5 hastanede karantina uygulandı, ABD durum takibini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen aile feste katılarak ailelerle sohbet etti, çocuklara harçlık verdi. Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Kur'an-ı Kerim tefsiri aldı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, E-Devlet platformundaki özel sigortalar sayfasının ikinci fazını tamamlayarak hasar süreçlerini dijitale taşıdı. Araç sahipleri hasar raporları, kaza bilgileri ve poliçelere tek ekrandan ulaşabilecek. Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle motorin fiyatlarında litre başına 4,95 lira indirim bekleniyor. İndirim yarından itibaren geçerli olacak. Benzin grubunda 5 Ekim'de fiyat değişikliği öngörülmüyor. Spor. Antonio Conte, N'Golo Kante'nin Leicester City'den Chelsea'ye transferinde kulübün 10 kez ona istediğini, onun üst düzey oyuncu olduğuna ikna olduğunu aktardı. 2027 Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda 32 takım mücadele edecek. Turnuva ABD ve Kanada'da gerçekleşecek. Grup aşaması ve eleme maçlarıyla şampiyon belli olacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na başarı dilekleriyle destek mesajı gönderdi. Hacı Osmanoğlu teşekkür etti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 16 kuruştan, gram altınsa 6.597 lira 67 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 16 derece olacak. Sivas'ta yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek ve en yüksek sıcaklık 16 derece olacak. Yozgat'ta yarın havanın parçalı güneşli olması bekleniyor. En yüksek sıcaklıksa 14 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
1: bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.

0: Reklam. Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın Yerel Radyosu.
1: Dünyanın Yerel Radyosu.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.
3: Reklam.
4: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
5: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Reklam.

0: Metro'da yeni saat.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Maksimum Müzik.
5: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat'ta Acıvayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356-212-6060
3: 0555-463-7777.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Reklam. Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Sanat müziğimizin en güzel örnekleriyle karşınızdayız bugün de. Hepiniz programımıza hoş geldiniz.

0: 999 lira. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

Gün içerisindeki güzellikleri birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda bu güzelliklerin içerisine en güzel sanat müziği eserlerimizi dahil ediyoruz efendim. Güzel ve keyifli bir Hüner Coşkuner eseri paylaşalım şu dakikalarda. Sonrasında Şarkılar Bizi Söyler programında yine en iyi sanat müziği eserlerimizi sizlerle buluşturmaya devam edelim.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
1: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler.

görmemezlikten geldim.

sanat müziği eserlerimiz içerisinde çok sevmiş olduğumuz bir eserdi efendim. Paşamızın sesinden, Zeki Müren'in sesinden paylaştık bu güzel şarkıyı ve onun sesinden bu güzel eserleri dinlediğimiz her zaman diliminde kendisini rahmetle anıyoruz. Yattığı yer nur olsun, her zaman bize çok güzel eserler bıraktı ve bu güzel eserleri üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala dinliyoruz, hala severek paylaşıyoruz. Şarkılar Bizi Söyler programında yine özel seslerden, yine özel çalışmalardan bir tanesi geliyor. Aylin Şengül Taşçı yorumundan güzel bir eserle devam ediyoruz.

0: Reklam.
1: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında geçerli. Seçili Samsung S26 akıllı telefon modellerinin yanında Samsung Magnet Power Bank hediye. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
5: Radyon bir tıkla yanında. Radyosinerji.com. Radyosinerji.com.

Efendim, sizinle olmayı çok seviyoruz biz. Sizinle en güzel şarkıları paylaşmayı daha çok seviyoruz. Ve ne mutlu bize ki bugün yine Şarkılar Bizi Söyler programında aynı duyguları, aynı temennileri yaşıyoruz. Güzel ve keyifli bir eserin ardından program birlikteliğimiz yine çok sevdiğimiz bir çalışmayla devam ediyor. Bu güzel çalışmamızı da İzel seslendiriyor.

Programlarımızda uzun zamandır paylaşmadığımız güzel bir yorum, güzel bir ses dinledik efendim. Jale Parıt yorumundan güzel bir sanat müziği eseri paylaştık. Kendisini de uzun zamandır görmüyoruz. Müzik camiasında o güzel sesini bizlerden mahrum ediyor. İnşallah yine güzel bir sanat müziği albümüyle beraber karşımıza çıkar. Şarkılar Bizi Söyler programında yine geçmişe uzanıyoruz ve şu dakikalarda geçmişin en özel seslerinden bir tanesi çok güzel bir eser paylaşıyor.

0: Reklam.
1: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 42.999 lira. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa da güzel.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.

Sektörlerde hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkı

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: geçmişe kulak ver.
1: Sinerji'de yeni saat.

0: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi, Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: bilirsin.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56

0: Reklam.
1: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 42.999 lira. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında geçerli. Seçili Samsung S26 akıllı telefon modellerinin yanında Samsung Magnet Power Bank hediye. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam. Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 42.999 lira. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın. Reklam.

hoşum, bir hoşum. Bana bir şey oldu, sarhoşum, sarhoşum. Ne güzel bir gün.

ne kadar güzel, ne kadar yüce. Aşık oldum, aşık oldum.

0: Sinerji Gece.
1: Sinerji'de yeni saat.